Şeldən adam öqbən dava yurdum. Aldı qoşun canım aydal. Baran xəmçik, cön xəmçik, ulu xəmim. Tojı qoşun, qax xəm qoşun, dəs xəmim. Aldı qoşun min canım. Aral bata dava canım. Azap çağır men.